0: Tamam galatır ki. Ağzı çıkmadı. Bizim sizi kettik mi lan ağzı? Bu şirketi bana mata ağzına alışkın, sınayışta. Kim kütelesi geldi? Bakın şu krem, krem şahım. Mikşas gözüküyor. Valut. Çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkı hatta. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar kokuşun çani gitmesin diye kıkır. Mağazın kilitlisi de kalkmazdı. İşlerdi ki akuş. Ağına kalkın ki. Atakta tazayına pısız günahı istersin. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş karşısı dedik.
1: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş mu?
1: Bu kuhuş dedik sen al.
0: Çıktı diş kolar, kirlilerini al. Bakurdunu attık, çıktı usuna. Sıdı kıta tutmuş, kahvaltıları sıkışıydı. Yıktı kenar. Zahmiş kıta kıta olsun. Kıta ne aldı? Atıcım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç, lan gidişti, zıdağı aldı. Üçüncü farkının tadı. Başı var ya, var ya, sonra ise kukasız var. Bir iki laf ötü ki, bir iki laf saksı kuras çıkar. Ondan yemeyiz iki laf dedi. Taşıdığında yürü iş işte ben, sayıda iş gitmem. Korkun da etkiler. Bakın tımazı, yukuna. Mırıs, dağıngiz, ordunç. Nasıl sen ekşitli kurulunup, kız dağılışlar, sınıf gitmeyse gelav. Ağaçlar, hadi şey de kurulunup. Daha iki çalış. Lavuktanız atsın. İkili çalış tapşıksın. Şişliden de atkıl. Tabın dışta tuttuğu sükütünü lağıtlar. İki batın siz kıydı gelme. Şişliğimi de balık yazılayla. Bak, uzun ağzı nokta çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan, kızdan kurasını katadı işte çizip kal. Çizip kal. Açın. Kulsa o, atıklar çizip kal. Ula eğitle çizip kal.
3: Why?
4: I did sign up for the new Hulk video.
3: As I thought that the SES neutral
5: 91.1 FM.
3: Why?
4: I did sign up for the new Hulk video.
3: I'm not no folks smile.
5: 91.1 FM.
3: Why?
6: Hi. I guess some skis on what?
3: As I quit, as well as quest, sleep was as well as the sun was at. So I said,
7: Zasulasast. Potschkut dekladaj, kaputsot sast. Zasikisat sast. Kapalt tak tukem sast. Skekes hecham pit. Tak tutus slacht, hotusukalt. Schechempit zaltok el schwaotr. Ayotzmem sawanachkus. Sawanachku. Zuta otr. Otto umetarzentrus. Amtar. Utstekladaish kaputzot zaltr. Zainaltr. Ich pechlenaz. Asanat Satipusmata le Kusalsat Slach Kutitlam Stalt Halahua Aisat Sawan Kotzelt Ich Makolota Hala Kusalsat Samtat Utlokis Tchmao Kamasno Kusmech Kulatikis Samtat Alat
8: I know.
7: what kashila kutul sat slhat kwasna kuni we as an kutlaishum tila kutot as the sahanat we could get search taklat kapakout it to trim stat get kutsutao
5: A new turn up on the Nukhak Radio 91.1 FM.